Ya ne ama atak mı basalım ya. Karım onu görüyorum. Oh, they're good. Oh, okay. This is yours, you own it. Take off.